Ne va hoş bie bu suknaydı. Haşna için saldı selamul fil. Peşhad beserat Hazret İsmail. La evladı ev bauki amisan. Kavtari rolay bikat kurban. Amcara içim ya ve emri yazdan. Her

Em tir hesarayı bakhti runaka Au tir burulayı Abdullah çaka Çen barızgar bun Abdullah şad bun Em bası zor tir dili kirdin run Taze şavku zavk kautib ve navmal Mergin ahlat jini kirdin tal Peyki encel hat Abdullah irfan Mari keyf khonşi lakhizan rman Hemu halyan da bengi şiyin ro Emmirdin enayi bedil gıştasu Yek carrola roy bavki dil sutav Abdülmuttalip

Ey Resulallah, ere ey rahmeten lil alemin. Merhaba, sad merhaba, ey mehbati ruhul emin. Dinekeyto, vekşepol hatu kalay zulmi rumand. Ya veranet, bun bema mostay kutab khaney jiyan. Ev Ebu Bekre-i Refiqet, hicreti ferzanebu. Daimen bo şev çıray huznet ve ku pervane bu. Ve zuha vasfi cemali toya ey khayrul beşer. Nergizi çavud delila, yani ma zâğıl basar. Nergizi çavud delila, yani ma zâğıl basar.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ferd kirdin jinga parez bim, emeş hemişe parezgari lesruj dakeyn.